ve ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost arkadaşım, iki gözümün nuru vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota sus sazım.

başımın belası, ey gönül yarası. Unuttum unutmayı, ömrümün cezası.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Roze Gül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Roze Gül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Roze Gül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Aşkın Nur Yengi'den güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Hemen onun ardından Bengü kulaklarınızda olacak.
1: Jetzt in euren Ohren nach diesen schönen Liedern ein Lied von Aşkın Nur Yengi und Bengü.

0: Sevgili Tine dostları, Bant yayında devam ederken Burcu Güneş'i şimdi sizlere dinleteceğiz. Burcu Güneş'in ardından Cem Belevi söyleyecek ve sonra diğer şarkıcılarla ve şarkılarla devam edecek. Merhaba Hamburg Bant yayında.
1: Es geht weiter mit Cem Belevi und Burcu Güneş. Danach kommen wir für euch zurück. Wie gesagt, in einer Vorproduktion sind wir heute leider nicht live.

0: radyolarını yeni açanlara tekrardan bir günaydın diyelim. Bant yayında olduğumuzu söyleyelim. Melek Mosso'dan güzel bir şarkı dinleyelim. Hemen onun ardından Mehmet Erdem de yine sizlere çok sevdiğiniz bir şarkıyı seslendirecek.
1: Jetzt geht's weiter mit Melek Mosso und Mehmet Erdem aus der Kategorie mit dem Buchstaben M wieder. Wunderschöne Lieder in euren Ohren.

0: Dide Radyo'da Bant yayında devam ediyoruz. Şimdi de S harfiyle başlayan şarkıcılarda pop müziğin kraliçesi Sezen Aksu ve hemen onun ardından Sibel Can sizlerle birlikte olacak.
1: Jetzt geht's weiter mit einem weiteren schönen zwei Liedern und zwar von Sezen Aksu und von Sibel Can in euren Ohren.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Benim genel kültürüm sıfır, ağlıyor yani. Hiç benden o konuda medet umma.
3: Yok yok, senin çözebileceğin sorular soracağım ben sana.
2: Ben sanki mesela, zor soruları bana kitleyecek misin gibi bir his var içimde.
3: Yok yok, hemen bir örnek verelim bak mesela. Ver. Hemen bir örnek vereyim. 1071 Malazgirt Savaşı diyorum şimdi. Hı hı. Hangi yılda yapılmıştır gibi sorular açıyorum ben.
2: Yani... Tamam, anladım, tamam. Zorlamayacaksın yani beni,
3: hayır,
2: tamam.
3: Hayır hayır, senin kapasiteyi bildiğim için zorlamayacağım. Mesela birinci dünya savaşı kaçıncı dünya savaşıdır gibi sorular soracağım. Tepe tepe kullan deyimindeki tepe hangi tepedir? A. Tınaz tepe.
2: Tınaz tepe.
3: B. Tünek tepe.
2: Tamam.
3: C. Gökhan tepe.
2: Bak bunu tuttum, Gökhan tepe olsun.
3: Abi bu kız sana da bize de programa da çok iyi geliyor. Bu kızı bırakma demişler.
2: Övün beni.
3: Tabii canım, davulun sesi uzaktan aşık ediyor diye bir söz var. Yani...
2: Dışı sizin için bizi Arif burada neler çekiyor bir bilseniz.
3: Abi süpersiniz, bekleme yapma devam et demiş ya.
2: Uyku tutmuyor ya, düşünsene ya... yarın nikahın var, sen uyur musun?
3: Uyurum tabii, ne yapacaksın, uyumayacak mısın ya?
2: Ay adam ne kadar gamsız ya.
3: Ne yaptın sen sabaha kadar, uyumadın mı nikahın öncesinde?
2: Uyumadım.
3: Uyumadın da ne oldu?
2: Bitti.

radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven

0: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Madem programın çok çok başındayız, hemen şöyle bir halinizi, hatınızı sormuş olalım. İyi misiniz? Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Beni soracak olursanız hakikaten benim şu andaki durumum tamamıyla şu abi. Şimdi ben buraya niye çıktım, niçin çıktım, nasıl çıktım yani? Evet abi, benim durum bu. Bak bir şey söyleyeyim mi? Muhtemelen bu soruyu hatırladınız. Çünkü bazı sorular vardır ki gerçekten söylüyorum, hafızalardan silinmiyor abi. Gelmiş geçmiş en baba sorulardır bunlar. Mesela belediyenin önündeki fıskiyeyi kim kırdı? Tabii canım. Ne dedin sen, ne dedin çat? Hatırlıyor musunuz? Tabii canım. Mesela yıllarca televizyon programlarında hep duyduk abi. Emin misin? Son kararın mesela. Bu değil mi? Bunu duyuyorduk. Başka ne vardı? Bak hatırlayacağız şimdi. Pop müziğiyle de alakalı. Çocuklar ben bu yaz neredeydim? Evet abi. Bunların hepsini hatırlıyoruz abi. Peki Zeki Brand'e bizi görecek mi? Bunlar mesela unutulmaz sorular. Ama en babasını söyleyeyim mi size? Vallahi söylüyorum ya. Bak hikaye şu. Canım kardeşim. Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul'da böyle bir kabul töreni yapılır ve tüm dünya ülkelerinin elçileri, ateşeleri davet edilir. Davet güzel bir şekilde devam etmekte, fakat bu arada İngiliz ateşesi olan binbaşının bakışları Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinden kaçmaz. Bütün davet boyunca, çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ümüze dik dik bakmaktadır, bakmaya devam etmektedir. Ne olduğunu öğrenmek için Mustafa Kemal Atatürk de yaverini gönderir. Yaver Mustafa Kemal'e şöyle der. Paşam, kendisine neden ters bir tavır takıldığını sordum. O da bana Mustafa Kemal'in Çanakkale'de babamı öldürdüğünü söyledi. İşte asıl soru böyle gelir. Bunun üstüne Mustafa Kemal Atatürk'ümüz der ki, sor bakalım babasının Çanakkale'de ne işi varmış? Vay be! Evet abi, ne güzel ya. Dur dur. Baba güzel oldu vallahi. Dedim ya, şimdi ben buraya niye çıktım, neden çıktım, nasıl çıktım? Çıktık abi, buradayız. Kötü giden bir şeylere dur demenin en doğru zamanı olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Oğlum, insanların dünyasını karartma. Hiç mi güzel bir şey olmuyor? Oluyor. Bak bir tanesi de işte bu radyo programı. Tabii canım. Malum uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Konuşacağız, kurban olduklarım. Tabii canım. Yine kapattık kendimizi, deli gibi tek başımıza konuşacağız. Şey diyorlar ya, oğlum tek başına konuşarak deli derler. Yavrum, ben hakikaten tek başına konuşmayı kestim. Bazen kendime keş sesini derken yakalıyorum kendimi. Valla açıkça bazen kendimi azarlıyorum. Hem de sözümü keserek azarlıyorum, hala şoktayım yani. Oy. Canım kardeşim, kurban olduklarım, bir afyonu patlatalım diyoruz ya, bir kendimize gelelim. Şöyle bir teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Öncelikle ne diyoruz? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandırırız. Babacım ne kadar güzel bir gündü o gün ya, dediğiniz günlerden birisi olsun. Genel anlamda dinleyen herkese tabii ki çok çok teşekkürler. Seyir halinde olanlar, malumunuz kazasız, belasız, cezasız yolculuklar, kurban olduklarım, geç olsun, güç olmasın. Evet. Aynı zamanda bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese Allah kolaylık versin genç. Ama tabii ki de kocaman alkış. Her zaman olduğu gibi klavye kahraman arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Hiç yalnız bırakmıyorlar. Bazen ben hani programa gelmiyorum, bakıyorum onlar gelmiş abi. Abi geldik, neredesin diyorlar ya. Buradayız sevgili dinleyenler, buradayız. Bir de gelmediğim zaman hakikaten söylüyorum. Dinleyici beni seviyor mu sevmiyor mu anlamadım abi. Fırça atıyorlar ya. Aa baba iş kebap vallahi mis falan diyorlar. Yavrum bak bir şey söyleyeceğim. Sevgili dinleyenler, her şey göründüğü gibi değil. Her şey sandığınız gibi olmayabilir. Vallahi söylüyorum. Bak beni askerdeyken, Acem Birliği'ndeyken şu hikayeyi anlatayım, başlayacağız abi programı. Askerdeyiz abi. Acem Birliği'yiz. Velhasıl şimdi bir tane komutan geldi. Rütbesini falan bilmiyoruz. Kimi görsek herkes komutan o aralar. Dedi ki ya içinizde de bilgisayar mühendisi var mı? Abi koca bölükten 10-15 kişi elini kaldırdı. Onlara dediler ki siz gelin bakalım bize. Biz de kendi aramızda diyoruz ki mıntıka temizliği yapıyoruz. Diyoruz oh mis vallahi adamlar yırttı. Vallahi söylüyorum ya. Dedim mis gibi ya. Ne güzel dedim, masa başı rahat rahat iş yapacaklar. Biz eğitime devam. Bazen şey diyorum kendime, ulan diyorum keşke ben de bilgisayar mühendisi falan olsaydım. Tabii canım böyle söylüyorum. Velhasıl neyse. Akşam oldu, saat işte 10 civarı. Biz bölükse toplandık. Tak bunlar geri geldi. Bir baktım ki aha adamların üstü başı ter kan ter içinde kalmışlar abi. Ölüyorlar yorgunluktan. Biz de elemanlarla orada çekilmişiz abi. Çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz. Dedim kardeş alo ne yaptınız ya? Sorma dedi ya. Bütün gün dedi bilgisayar ve bilgisayar masası taşıdık yani. Biz Biz gülerek adamları izledik abi. Ya hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Tabii canım. Hele ki askerlikte. Bak bir şey söyleyeceğim. Sivilde kepçe operatörü olan insanın ordudaki görevinin yemekhanede kepçeyle çorba koyması olabilir mi ya? Vallahi. Bu gözler onu da gördü yani. Dur dur. Ne diyorduk? Krem ve kahraman arkadaşlarımıza teşekkürler. Gençlik kurban olduklarım. Bakacağız birazdan yoklama malumunuz. Kimler nerede? Anlatırım, anlatırım, anlatırım. Hazır mıyız yavrum? Peki o zaman. Sevgili dinleyenler buradayız ve artık malumunuz bugün de başlıyoruz.
1: Ülkemizde iyi konuşamayana, merhabını anlatmakta zorluk çekene iki kelimeyi bir araya getiremiyor denir.
2: İki kelimeyi bir araya getiremiyor denir.
1: İki kelimeyi yan yana getirmek aslında zor değil.
2: Zor değildir.
1: Fakat iki kelimeyi çakıştırıp çakmak taşı gibi kıvılcım çıkartmak işte o zordur. Her defasında bir sihirbaz ustalığı, bir cerrah titizliği, bir saatçi dakikliği sergilemek. Tek bir harfle koca bir cümleyi yerinden oynatmak. Koskoca bir programı bir cümleye sıkıştırıp dağdan aşağı yuvarlamak. Arif Güven Showtime. İşte bütün bunları başarıyor.

0: Meret takvim sayfalarında durduğu gibi durmuyor. Genç, hakikaten söylüyorum ya. Abi Ağustos bitti ya, şaka gibi. Vallahi bugün böyle tarihte bugünlere baktığımda canım kardeşim, neler yaşamışız ve üzerinden neler geçmiş ya. Kaç yıl geçmiş ya. Bak diyor ki mesela, Endonezya'da polis ele geçirdiği 3 ton esrarı meydanda yakınca kasabada kim varsa kafayı bulalı 6 yıl olmuş ya. Hakikaten böyle bir şey yapmışlar ya. 3 ton kurban olduğum esrarı bildiğim meydanda yakınca herkesin kafa güzel olmuş ya. Vallahi. Başka mesela bakıyorsun, Ankara'nın Bağları şarkısının klibinin Eskişehir'de çekileli 9 yıl olmuş. Şaka gibi değil mi? Ankara'nın Bağları'nın klibi Eskişehir'de çekilmiş. Al bak, zamanın ne kadar hızlı geçtiğiyle alakalı ki ben bunu hatırlıyorum abicim. Amerika'da çıkan kasırga için tahliye işlemi yapılan New York polisleri, bize bir şey olmaz diyen Türkleri ikna edemiyoruz diyeli 9 yıl olmuş. Biz öyle diyormuşuz abi, bize bir şey olmaz diyormuşuz. Vay be. Aa baba ya, bu çok böyle yeniymiş gibi geliyor bana. Bunun üstünden de 9 yıl nasıl geçer ya? Kurban oldum, yaşlanıyoruz, hakikaten söylüyorum. Ağlamak istiyorum sevgili dinleyenler. Ağlamak istiyorum. Genelde futbol spikerleri böyle söylüyor ya, golden sonra. Ağlamak istiyorum sevgili seyirciler, ağlamak istiyorum. Ağla oğlum, seni tutan mı var ya Allah Allah. Al bak, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in kendisini gördüğü için sevinen vatandaşa, nereden bileyim sevdiğini, hadi takla at diyeli 9 yıl olmuş, kurban oldum, ne diyorsun ya? Babacım 9 yıl diyor ya. Oğlum bu işte bir yanlışlık var ya. Ben bunu vallahi söylüyorum, sanki 2-3 yıl önceymiş gibi hatırlıyorum ya. Vay be. 5 çocuk babası adam köyden 110 kiloluk kızı kaçırmaya çalışıp kız arabaya sığmayınca bırakıp kaçalı 35 yıl olmuş. Ne diyorsun ya? Al bak, Aydın'da jigolo olduğunu yerel gazetelere ilan vererek duyuran vatandaş, dini vecibeler gereği cuma günleri çalışmıyorum diyeli 19 yıl olmuş. Vay be. Al bak, ne yapmışız biliyor musun? Depremi unutturmak için Mersin'e getirilen Japon çocuklara Türkçe konuşma yapılarak deprem ve tsunami görüntüleri seyrettireli 11 yıl olmuş abi. Biz bunu yapmış mıyız ya? Vallahi. Ha? Depremi unutmak için Mersin'e Japon çocukları da davet edip hem onlara Türkçe konuşmuşuz hem de deprem ve tsunami görüntüleri mi izletmişiz? Ha? Ne diyorsun ya? İşte bunlar geride bıraktığımız günlerde canım kardeşim yaşadığımız komedi gibi olaylardı. Hala yok mu? Hala günümüzde de var. Bir dünya haber var ki birazdan haber başlıkları, ama önce bir yoklama ya. Kurban olduklarım, birazdan mı? Dur o zaman şöyle bir şey yapalım. Sosyal medya adreslerimizi verelim. Canım kardeşim 0530 071 4355, malum biliyorsunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söyleyelim. 0530 071 4355, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Kurban olduklarım, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlar varsa elbette programımızın adıyla aratabiliyorlar. Arif Güven Showtime yazdığınızda Instagram'da bizi bulabiliyorsunuz. Teşekkürler takip edecek olan dostlara. Başka? Facebook beğeni sayfası aynı şekilde Arif Güven Showtime. Çiçeğim Twitter @Arif Güven. Twitter @Arif Güven. Bu ne? Remzimiz mi? Tıkla bakayım bir. Geliyor mu ses?
1: Günaydın abi, Güven. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Ses çok...
1: Seviyorsun, sayılıyorsun.
0: Ay kurbalarım. Amsterdam, Remzim. Allah razı olsun. Ses biraz ekolu geliyor. Bu ne? Tıkla bakayım bir.
2: Arif abiciğim. Heh. İyi yayınlar, hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Seninleyiz. Anlatabildim mi?
0: Kurban oldum. Çok çok teşekkür ederim. Gençlik birazdan mı? Peki birazdan yoklama yapıyoruz. Bakalım kimler bugün bizlerle birlikte. Yazınız, yollayınız. Abi ben de seni dinliyorum. 0530 071 4355. Bir daha mı söyleyelim? Bir daha yavaş söyleyecekmişiz. 0530 071 4355.
3: Ne kadar çok Arif var, birçoğu sahte. Ne kadar çok tarih var, susuyorum ben de. Hayallerimse planlarımdan daha da güzeldi. Yüzüme bakmayan insanlar şimdi hepsi aşka geldi. İsmim kalktı şaha, ben değişmedim, hepiniz değiştiniz. Ya Türk'üm, ya demediysem eğer hata bende, affola. Beni dinleyenler soluksuz seferdeler. Atlarımızı bütün sokaklar heceler. Dert çile keder, biz çekeriz birader. Üstetle sorun olmaz, tanır bizi yerler. Kaç yıl kaç kere güldüm sizlerle, hesap etmedim bilmiyorum. İnanın ki ağladığım kadar gülmedim, bunu hissediyorum. Kendi kendine konuşmak değildik biliyorum, akıllıyım demiyorum. Soyadım Güven, adım Arif, benim işim bu, eğlendiriyorum. Beni dinleyenler, dinleyip de kendinden geçenler. Asıl şov nasıl oluyor? Esas onlar bilirler. Tepeden kalma espriler, sağda solda komikler. Bırak bu ayakları, kim yer?

0: geçince ne olur? A. Dilimiz yanar. B. Amanın amanın. C. Gaz yapar. D. Çişimiz gelir.
1: Sütü içtim, dilim yandı. Amanın aman. Dilimiz yandı diyorum.
0: Son kararınız mı?
1: Evet.
0: Yunan mitolojisindeki Poseidon ne tanrısıdır? A. Güneş tanrısı. B. Su tanrısı. C. Post makinesi tanrısı. D. Laptop tanrısı.
1: A.
0: Bir daha söyle.
1: A. Güneş. O sanki o ses her seferinde biraz daha uzuyormuş gibi bir his var içimde.
0: Hangisi geometrik şekil değildir? Bu değildir önemli.
1: Aa, bir tane şey vardı. Yamukgen vardı.
0: Onu sormayacağız. Dur şimdi seçenekleri vereyim sana.
1: Tamam.
0: A üçgen.
1: Tamam.
0: B dörtgen.
1: Tamam.
0: C beşgen.
1: Tamam.
0: D yengen.
1: D tabii ki burada.
0: Bir daha alalım, emin misin?
1: Evet.
0: Yine bildin.

0: Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: 2016 yılında 35 yaşında olan kişi küçükken kaç yaşındadır?
2: Ya.
1: Soru budur. Seçenekleri de vereceğim. Tamam. Yardımcı olacağım. A 3, B 5, C 7.
2: Tamam.
1: D arabada 5, evde 15.
2: 3 olsun.
1: Hangisi bazı futbol takımlarının taraftarları için kullandıkları bir ifadedir? A 12. adam, B yardımcı eleman, C canlı destek, D yedek kuvvet.
2: İnan ki hepsi olabilir. O derece uzağım mevzuya.
1: Aa, bilmiyor musun?
2: I-ı.
1: Yardımcı eleman olabilir mi?
2: Yardımcı eleman olabilir.
1: Canlı destek olabilir mi?
2: Canlı destek de olabilir.
1: Çünkü hepsi orada canlı canlı duruyor,
2: evet,
1: diyorsun
2: canlı
1: yani. Yedek kuvvet olabilir mi?
2: Yedek kuvvet. Kesinlikle bu. Bak, ben bunu düşünememiştim. Yedek kuvvet.
1: Buyurunuz. Sağda, bak, sana tüyo veriyorum, anlamıyorsun. Sağda kaç kişi var diyorum.
2: 12. 12.
1: Evet, 12. adam derler
2: 12.
1: ya.
2: 12. adam ya maalesef ya. Bilmiyorum.
1: Dur güzel güzel
2: soracağız. Yok, sorular düşürüyor mu benim oranımı? Yanlışlar düşürüyor oranımı. Sorma bir daha lütfen. Bak, o yeşiller tikler.

Yapıştır bir Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime. Malumunuz kaldırabildiğin kadar eğlence. Elbette radyonuzda. Yoklama mı? Yoklama. Bakalım kimler bizle birlikte. Adana'dan sevgiler patron. Eyvallah, kurban oldun. Direkt Adana ile başladık. Teşekkür ediyoruz mesaj yollayan herkese. Abi bugün de seninle birlikte izleyen herkese. Buyurunuz. Remzim canım kardeşim, kurban olduğum sesin biraz böyle bir yankılı. Ya şöyle söyleyeyim. Hamamdan konuşuyormuşsun gibi geliyordu. Tabii canım, biz öyle hayal ettik abi. Çok ekolu geliyordu. Dedik Amsterdam'da Remzi herhalde şu anda hamamda göbek taşına uzandı. Peş tabalı bağladı, bizi dinliyor. Buradayız diyor. Teşekkürler, kurban oldum. Az önce ses kaydını bir tık verdim zaten. Buyurun. Hoş geldin Arif abi. Hüseyin 35. Canım kardeşim, çok çok teşekkürler. Patron Silifke'den merhabalar. Merhaba canım Silifke. Kim olduğunu görebiliyor muyuz? Hemen şöyle bir bakalım. Aysun. Aysuncum çok çok teşekkürler. Afyonkarahisar seninle birlikte. Eyvallah. Samsun Bafra. Eyvallah, kurban oldum. Erzincan. Ne kadar güzel ya. Arzucum çok çok teşekkür ederim. Şu an iş yerinde seninle birlikteyiz. Bu ne? Yazıyor. Fotoğraf geliyor. Geldi bir de. 1, 2, 3, 4. 4 kişi. 4 tane bayan. Erzincan. Neresi bilmiyorum ama selam olsun dostlar. Karşıya kadar selamlar. Eyvallah, kurban olduğum. Süleyman yollamış. Bakayım. Ordu Ünye burada. Kurban olduğum. Teşekkürler. Yalova. Merhaba Yalova. Tey. Hoş geldin. Yazdan kalma son güneşli günleri yaşayan Hollanda'dan sevgiler saygılar. Ay kurban olurum. Eşinim çok çok teşekkür ederim. Hollanda'ya sevgiler olsun. Baba Çorum seninle birlikte. Eyvallah, kurban olduğum. Bu nedir? Rıfat yollamış. Nazilli şu anda seyir halindeyiz abi. Murat abiye bir selam söyler misin? Yavrum galiba Murat dediğin arkadaş senin dipinde. Söylesene bana niye? Bana niye böyle hamal işleri yüklüyorsunuz? Tunç burada Tunç. Seviliyorsun. Seni güzel insan. İyi ki varsın. Allah razı olsun gençlik. Siz de vallahi söylüyorum ya. Hayır, çalışıyorum abim. Yok oğlum, şakasına söyledim ya. Herhalde hamamda olmadığını biliyoruz yani. Bu saatte ne hamamı? Cüneyt burada. Selamlar abi. Eyvallah, kurban olduğum. Gece vardiyasında olduğum için ay kurban olurum. Sen nasılsın abi? Çok özledim. Valla ben açık ve net hayvan gibiyim gençlik. İyiyim yani. Buyurun. Bak, Remzi ispatlamış da çalıştığına dair böyle bir fotoğraf da geldi. Kolay gelsin. Çalışan herkese kolay gelsin. Bakalım. Karaman'dan selamlar patron. Eyvallah, kurban olduğum. Karaman'a selam olsun. Kim olduğunu görebiliyor muyuz? Adını yazmamış. Tıkla üstüne. Aycan. Aycan'ım çok çok teşekkürler. Ay gibi sevilen, aydınlık can demek değil mi? Doğru mu biliyorum? Başka. Buyurun. Manisa Salih'i burada abi. Eyvallah, kurban olduğum. Canım kardeşim, hoş geldin. Bakalım, Tokat'tan selamlar patron. Eyvallah. Londra burada. Bilecik. Yeliz'im çok çok teşekkür ederim. Buyurun. Çanakkale Biga. Olmazsa olmaz. Çok çok teşekkür ederim. Neresi bu? Bakayım. Valla bir fotoğraf yollanmış ama şu anda tam neredesin ben de bilmiyorum. Bandırma. Eyvallah. Nevşehir'den selamlar. Merhaba Nevşehir. Kurban olduğum. Kim olduğunu görebiliyor muyuz? Üstüne tıkla bakayım bir. Begüm. Begümcüm çok çok teşekkürler. Nevşehir'e selam olsun.

0: Çocuklarınla birlikte seyir halinde. Eyvallah, kurban oldun ya. Bakayım. Yavrum, o kadar çok mesaj var ki. Uşak'tan selamlar patron. Antalya olmazsa olmazımız. Mağlubunuz Edirne selam. Selam, kurban oldum. Londra bugün de seninle birlikte. Teşekkürler gençlik. Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih edenler. Hoş geldin kral. Ala'dan operatör Gökhan. Canım kardeşim, bir de fotoğraf yollamış. Gökhan'ım kurban oldum, kolay gelsin. Arif'im selamlar, olmazsa olmazım. Nazlı'ma da selamlar. 638 İbrahim abimiz. Tabii ki canım. Ömer'im kurban oldum. Şimdi gördüm, Almanya'dan sevgiler. Teşekkürler gençlik. Bu nedir bakalım. Bu arada Kenan ben abi. Hürmetler ağam. Çiçeğim teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Şimdi artıyorsunuz beni. Arif Bey merhabalar. Merhaba. Kim olduğunu görebiliyor muyuz? Fotoğrafın üstüne tıkla. Salih Nizan. Salih Nizan. Çok çok teşekkür ederim. Mesaj geldi. Bir fotoğraf var, bakayım. Malkara'dan selamlar Arif Güven. Ay kurban olurum ya. O kadar güzel, o kadar tatlı bir çocuk fotoğrafı var ki. Canım kardeşim, Allah sağlıklı mutlu güzel ömürler versin ya. Yavrum bir dünya var. Bir dünya var. Geliyorlar akın akın. Emre Yavuz, Emre Yavuz, yakışıklı kardeşim, çok çok teşekkür ederim. Kurban olduğum mesajını gördük, biraz geç gördük galiba. Dur bakayım. Gülücük, gülücük, gülücük. Bu nedir bakalım? Mert. Teşekkürler. Bir mesaj gelmiş, silinmiş. Bir tanesi mi silinmiş? İkisi mi? İkisi de silinmiş. Yazmış, vazgeçmiş. Yağmurlu Londra'dan kucak dolusu sevgiler paşam. Gezginim, kurban olduğum, hoş geldin. Valla düğün sahibi gibi hissediyorum kendimi. Gerçekten şöyle. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet abi, öyle gibi oldu. Kapıda şu anda bildiğin abi kolonya tutuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Tabii canım. Var mı yavrum gözden kaçan? Akçay. Eyvallah kurban olduğum. Akçay'a selam olsun. Mardin. Kurban olduğum. Bak Mardin'imiz geldi. Bolu'dan selamlar usta. Eyvallah. Bir tık fotoğraf. Nereden? Tıkla bakayım. Mardin. Eyvallah. Bilecik. Eyvallah kurban olduğum. Gençlik, kurban olduklarım. Şimdi ara ara biliyorsunuz mesajlara tabii ki de bakıyoruz. Ama haber başlıkları bu ne? Dur bakayım. Böyle bir kahve gifti geldi. Teşekkürler gençlik. Herkese benden orta şekerli bir kahve olsun abi. Vallahi söylüyorum. Günün bu saat itibariyle kendimize gelemedik diyen arkadaşlara orta şekerli mis gibi bir Türk kahvesi abi. Olabiliyorsa falana bakarız. Tabii canım, 3 vakte kadar 4. Malumunuz bizim fallar belli. Uçanından kaçana kadar bir sürü hayvan vardır. Burada bir kısmet vardır. Arkası dönüktür muhtemelen. Tabii canım. Neyse, dur bu konuya girmiyorum. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Şimdi bir mola mı veriyoruz? Evet, mola vereceğiz. Moladan sonra buradayız. Deriz ki sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Bak şimdi başlar benim işim. İşim iştir, bakma ben zevksizim. Program yapmak değildi ki niyetim. Kahpe kadar beni sen mi ittin? Mikrofon önümde, ben ellemedim. Telefon bağlanmış, alo dedim. Dinleyen varmış, fark etmedim.

0: seni biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Geri vokal yapıyorum ama şey gibi oluyor. Domates, domates. Tabii canım. Bakalım Arif abi, bugün bizim evlilik yıl dönümüydü. Ne? Dünmüş, özür dilerim. Çifte bayrağı. Eyvallah, kurban oldum ya. Sevgili eşime çok teşekkür ederim. Benimle tam 24 sene geçirdi ve onu çok seviyorum. Aslım abi, okursan sevinirim. Ne demek ya? Dinliyor mu yenge? Kurban olduğum ha? Vallahi mı? Dinliyorsa canım kardeşim, en beğendiğiniz şarkıyı söyleyin bana. Ama slow olmasın. Programı bir anda Mevlüt'e çevirmeyelim. Mümkün olduğu kadar çalmaya çalışayım. Nice nice 24 yıllarınız olsun inşallah. Kurban olayım. Tabii canım. Bu ne, dur bakayım. Bugün başka bir enerji var çiçeğim. Bugün buraya gelirken akü suyu içtim canım kardeşim. O yüzden daha böyle bir enerji doldu. Bunu niye borçluyuz? Şimdi memlekette ne oluyor diye bitiyor, şöyle bir bakalım. Buyurun. Abi metrobüsteyiz, seninle birlikteyiz. Ay kurban olurum ya. Özellikle İstanbul'da metrobüste bizlerle birlikte olan dostlara. Vallahi söylüyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. İstanbulluların her gün kullandığı, kullanırken söylendiği ama yine de vazgeçmediği araç, biliyorsunuz, metrobüs. Tabii canım. Ki her gün kendi içerisinde bambaşka mücadelelere tanık oluyor. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi. Aslında bu metrobüsler sanılanın aksine, vallahi söylüyorum yani, o artık bir ulaşım aracından çok yazısız kuralların ve taktiklerin de içinde barındığı aslında yepyeni bir savaş alanı abi. Metrobüs savaşlarını da kazanmak o kadar da kolay değil. Açık ve net söyleyeyim yani. Çünküsü babacığım, özellikle metrobüs kapıları açıldığı andan itibaren bakıyorum, insanlar 5 saniyeliğine insanlığından çıkıyor. Terk ediyorlar abi. Öğrenci öğrenciliğini bırakıyor, manav manavlığını bırakıyor, doktor doktorluğunu bırakıyor, müdür müdürlüğünü 5 saniyeliğine bir kenarıya bırakıyor. Kendini o vahşetin içine atıyor. 5 saniye sonra herkes eski hayatına geri dönüyor abi. Doktor yine doktor oluyor, müdür yine müdür oluyor. Ama 5 saniye önce, yavrum 5 saniye önce omuz omuza mücadele vardı yani. Metrobüste yer kapma mücadelesi vardı. Tabii canım. Belki de bir şey söyleyeceğim. Bak ofise girdiği anlayış bayram. Bilmem ne bey, günaydınlar, hoş geldiniz efendim dediğimiz adamlar metrobüste omuz omuza mücadele veriyor yani. Bir de bak şimdi hani, doğanın kanunları ters işliyor abi. Metrobüste ters işler. Orada hayat terstir yani. Çünkü doğada ne biliyorsunuz değil mi? Güçlü olan ayakta kalır. Metrobüste güçlü olan oturuyor. Tabii canım. Bir de şu boş metrobüs için bekleyenler, mesela en ön sırada bekliyorlar ya, arkada bir sürü insan var. Yemin ediyorum bak, o en sırada bekleyen arkadaşların kurduğu barajı babacığım ne Barcelona'da görürsün ne Real Madrid'de görürsün yani. Vallahi. Bir de bu arabaya bindiğinde, daha doğrusu bu işte metrobüse bindiğinde, vallahi çok hayal gücümü çalıştırıyorum ben orada. Çünkü oturunca, sanki böyle oturanlara bakınca aklıma Titanic'te Filika'ya binmiş şanslı ve zengin kişiler geliyor abi. Diyorum ne güzel oturdular bunlar ya. Ben abi bildiğin Titanic'teki kemancı yani. Oradaki mücadeleyi de anlamıyorum kardeşim. Benim ne kadar çok konuşasım varmış ya. Yavrum bilmek için çaba sarf etmenize gerek yok. O kalabalık zaten sizi içeriye doğru sürüklüyor yani. Neyin mücadelesini veriyorsun? Rahat ol, relax ol. Dur şimdi, memlekette ne oluyor ne bitiyor? Haberler. Ya bir fotoğraf yollandı. Evet ben bunu gördüm canım kardeşim. Ya bir insan bir insana bu kadar çok benzer mi? Tamam şimdi baba oğullar ama malum Fedon'u biliyorsunuz değil mi? Fedon'un oğluyla. Hatta ben Photoshop zannettim ya. Dedim oğlum bu ikisi de Fedon. Dediler yok abi, hakikaten değil yani. Fedon'un oğlu ne kadar çok kendisine benziyor ya. Taverne Bucu'nun efsane ismi Fedon'un oğlu Theo diye bir arkadaşmış bu da. Baba yani bütün sosyal medya bundan bahsediyor. Fedon Allah uzun ömürler versin, 75 yaşındaymış. Çocuğuyla paylaştığı fotoğraf olay oldu. Yaş ilerledikçe hakikaten söylüyorum ya. Ya bir insanın bu kadar bir kopyası olur ya. Bildiğin ikizi gibi ya. Fotoğrafa bakarken dedim ki ulan bunların hangisi Fedon yani. Gerçi hoş şimdi Fedon'u görmekten hep mutlu olmuşumdur. Ben niye söyleyeyim. Çünkü bak ben kendimi bildim bileli denize girme sezonunu canım kardeşim Fedon'un mayo ile ortaya çıktığı zamanı ayarlarım. Fedon'un mayo ile abi böyle... Gördük bir gazetelerde, magazinde derim tamam denize girilir. Şimdi şükür ki oğlu sayesinde herhalde abi çocuklarımız, torunlarımız da denize doğru zamanda girebilecek yani. Bu ne abi? Fedon'un yeni versiyonu gibi duruyor. Hakikaten söylüyorum ya. Adam kendi fotoğrafını klonlamış gibi ya. Böyle çocuk mu olur ya? Ha? Vallahi bilmiyorum. Çok benziyor. Fedon bayilik mi veriyor? Ne yapıyor anlamadım ki. Broz musun brozum, gel. Var, daha bakamadık bile haber başlıklarına. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçesi bir o kadar da zamanımız var.
2: Hazır mıyız bu arada arkadaşlar? Coşalım mı, bana eşlik eder misiniz? Muhteşemsiniz ama önce bu taraf. Bu taraf coşalım mı?
3: radyolarının başında bizleri dinlemekte olan tüm arkadaşlara, tüm dostlara Arif Güven huzurunda selam olsun.
4: Gene şansım açıldı. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir.

0: abi bu kız seninle aynı saatte yayın yapsa ben bu kızı dinlerim diyor. Küsmece darılmaca yok yani.
1: Ya onu ben screenshot'ını alabilir miyim? Hani ekran görüntüsünü alabilir miyim o mesajın?
0: Yüreğim ağzıma geldi az önce kullandığın cümleden dolayı. Dedim nesini almaya çalışıyorsun sen?
1: Ben o mesajı yapıp şey yapacağım, eve asacağım.
0: Pano. Sokağın girişine tabela yaptıralım ya.
1: Anlamadım.
0: Ben sana tüyolar vereceğim.
1: Sarışın şey da tamam değilim ama.
0: Senin peki Esra ve Ceyda diye iki kardeşin daha var mı? Hangi meyvenin Washington adıyla satılan bir cinsi vardır? A. Nar. B. Elma. C. Ananas. D. Havuç.
1: Bunun portakal olması lazım. Vallahi bak.
0: Hayır. Washington portakal hiç duydun mu ya?
1: Aa, ananas mıydı o?
0: Washington ananası.
1: Aa, ananas olabilir mi acaba?
0: Aa, nar. Mesela pazarda hiç duydun mu? Washingtonlar, Washingtonlar diye.
1: Evet. Böyle. Evet, duydum.
0: Ama sanki bu böyle eski bir kabileymiş gibi. Washingtonlar, Washingtonlar. Washington.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Bandek.
7: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
8: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
0: Tarih boyunca İngiltere tahtına hangi atta bir kral çıkmamıştır?
1: Eyvah!
0: A. Arthur. B. Richard. C. Henry.
1: Henry, Richard, Arthur. Soru neydi? İsimleri ben şimdi aklımda tutayım derken. Kim atsız mı çıkmıştı tahta? George çıktı. George. Ben onu az önce atlı tahta çıkmış çıkmamıştır anladım.
0: Atıyla.
1: Ya diyorum acaba ne diyor? Hangisi atla çıktı? Hangisi atla çıkmadı?
0: Bak George çok var mesela İngiltere'de.
1: George çok var aynen.
0: O çıkmıştır mutlaka. Henry zaten biliyoruz.
1: Henry zaten yani Prens
0: nereden biliyoruz?
1: Henry'nin
0: eski sağlık bakanımızdı.
1: Kökenine indiğinde zaten isimler de aynı.
0: Richard ya da Arthur. Mesela hangisi bunların böyle daha kral ismiymiş gibi geliyor sana?
1: Ay Arthur çok havalı bir isim ya ama...
0: Köpeğim olsa adını koyarım diyorsun yani.
1: Köpeğim olsa değil.
0: Çocuğuna Arthur ismini koyacak
1: halim. Ben öyle bir insan hayal ettim ha, direkt tamam. Arthur.
0: A. Arthur. B. Richard.
1: Richard diyorum Richard.
0: Richard mı diyorsun?
1: Evet.
0: O zaman...
1: Arthur'muş.
0: Evet.
1: Arthur nasıl çıkmaz ya? Tam kral adı ya.
0: Değil mi? Bence çıkması lazım
1: ben ya. Ben kabul etmiyorum bu soruyu. Kabul etmiyorum.
0: Ve buradan Arthur'u kınıyoruz. Yazıklar olsun Arthur'a.
1: Yazıklar olsun Arthur'a. Sen nasıl çıkamazsın?

0: biraz böyle bir ağır aksak gidiyoruz. Dolayısıyla da hiç haber başlıkları diye abi oyalanmayalım. Direkt cumburloptalalım abi. Aynen böyle. Ne oluyor, ne bitiyor? Hangi haberle başlayalım? Gençlik, buyurunuz. Maalesef hep söylüyorum abi. Ne kadar dandik konular varsa onda niye biz abi hep dünya birincisi oluyoruz? Hep listenin başına geliyoruz. Ama güzel bir şey varsa listeye hep sondan bakmaya başlıyorum. Ben haklı çıkıyorum yani. Tabii canım. Buyurun. Alzheimer'da Türkiye'nin dünya birincisi olması diye böyle bir durum var. Canım kardeşim, ne diyorsun ya? World Life Expansory diye böyle bir sitenin haberidir bu. Ve bu siteye göre Alzheimer ve bunama hastalığının görülme sıklığı hem erkeklerde hem de kadınlarda Türkiye dünyada birinci sıradaymış. Yavrum, ne diyorsun ya? Vallahi sen. Bunun nedenleri araştırmalı. Gerçekten böyle bir durum varsa, dünyada Alzheimer'da bir numaradaysak, bunamada bir numaradaysak bir araştırmalı. Aynı sitede başka hastalıkların dünyada başka ülkelerdeki görülme sıklığını karşılaştırmalı ve harita üzerinden de görebiliyormuşuz. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz her şeyi unutan insanlarsak, bunca tüp kuyruğunda yağ kuyruğundan bahseden dayılar, bunlar kim abi? Ha? Bence bir yanlışlık var abi. Çıkar telefonu diyen bu dayılar kim abi? Hani her şeyi unutuyorduk. Gerçi hoş bir şey söyleyeceğim. Yıllardır G doğulu Avrupa'nın kapısından sokmadığı ürünleri tükettiğimiz için olabilir mi? Beyin hücrelerine spor yaptırmamak da olabilir mi? Bak, bir şey daha söyleyecektim, onu unuttum şimdi, biliyor musun? Alzheimer'dan bahsediyoruz. Unuttum abi ya. Unuttum abi. Ya ben unutuyorum kardeşim. Bak, ara ara söylüyorum. Unutkanım abi. Vallahi söylüyorum. Gerçi hoş, benim arkadaşlarıma göre tespit şu. Ben işime gelen şeyleri unutmuyormuşum. Ama işime gelen her şeyi de unutuyormuşum. Sonra dedim şu çocuklar sürekli böyle söylediklerine göre galiba haklılar. Vallahi söylüyorum. Bak, işime gelmezse vallahi hiç hatırlamıyorum. Yani işime bir hikaye gelmiyorsa, bir olay gelmiyorsa vallahi şimdi ne desem yalan, hatırlamıyorum yani. Ama eğer işime gelen bir durum varsa tarihine kadar, saatine kadar, yerine kadar her şeyini söylerim. Bazen diyorum ya, bu unutkanlık başıma bir iş açacak. Belki de açtı, unuttum, bilmiyorum yani. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ya hatırlayıp da ne yapacağız? Hakikaten söylüyorum. Hayatıma bakıyorum. Ben kendi hayatım için söylüyorum ya. Hatırlanacak ne yaşıyorum ki ya? Kurban olayım. Ne yaşıyorum ya? Ha? Buyurunuz, geçelim böyle karamsar konuları. Baba, böyle düğün olur mu ya? Düğünde damadı 3.4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı diye bir haber var. Vay be arkadaş, damada takılan paraya bakar mısın? 3.4 milyon TL diyor canım kardeşim. Nedir hikaye bakalım? Van'da Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Necdet Bayram'ın oğlu Rızgın Bayram görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 120 küçük baş hayvanın kesildiği düğünde damada 3.4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı. Van son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. Artoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Necdet Bayram'ın oğlu Rizgin Bayram binlerce kişinin katıldığı görkemli bir törenle dünya evine girdi. Allah bir ömür boyu mutlu etsin inşallah. Binlerce kişinin katıldığı törende 120 küçük baş hayvan kesildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı standı da kurulan düğün merasimi yemek ikramının ardından takı töreniyle devam etti. Damada canım kardeşim 3 milyon 400 bin TL nakit para. Yavrum, ne diyorsun ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Damada 3 milyon 400 bin TL nakit para. Geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı. Düğün törenine katılan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden düğün sahibi Necdet Bayram demiş ki, oğlumun düğününe değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi onur etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar memleketimiz olsun, ülkemiz olsun, kimse bizden rahatsızlık duymadı. Elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalıştık. Yurdumuzun dört köşesinden eş, dost, akrabanın gelişi diyor, bizi mutlu etti. Biz şimdi buralara geçelim abiler, tabii sen mutlu da. Yavrum, bir şey söyleyeceğim ya. Düşünsene, böyle bir düğündesin abicim. Ha? Beni mesela damat alıyorlar. Ha? Vallahi bir şey söyleyeceğim. Böyle abi, çok zengin bir düğüne, çok zengin bir aşirete damat gidiyorsam, o nikah memuru geliyor ya bana, şey hani soruyor ya işte, adınız dese evet derim ben yani. Ben böyle çok zengin bir aşirete vallahi damat gideceğim. Bana bir şey söyleyeceğim, adınız demesine gerek yok ki ya. Ben masaya oturur oturmaz nereye imza atıyorum diye sorarım ben hemen. Tabii canım, ismin önemi yok abi. Takıya bakar mısın ya? Düşün, bana bu kadar para takacaklar abicim. 3 milyon 400 bin TL para takılacak bana. Vallahi söylüyorum ya. Hiç abi teferruata gerek yok ya. Adınız desin evet derim ben yani. Vay be. Bugün bugün de zenginin parası. Arif Güven'in çenesini yordu durumu olmasın canım kardeşim. Geçelim, ne diyelim? Allah bir ömür boyu mutlu etsin inşallah. Abi günün konusu gelir be yavrum, gelir. Sakin sakin buradayız.
1: Ufacık tefecik bir çocuktum, emekliye emekliye taytaylık oldum. Her gören kucak açıp gel diyordu bana. O zaman da sevmediklerime gitmiyordum asla.
2: Hadi oğlum gelsene buraya.
1: Bir gün siyah önlüğü giydirdiler mi bana? Zayıf gösteriyormuş, bilmiyordum oysa. O zamanlar benim asıl derdim şuydu: zayıf görmesin kimse notlarımda.
3: Oğlum bu karne mi?
1: Bir gün büyüdün dediler, abi oldun, doğru dedim. Zaten ben de aşık oldum. Sınıfın en güzel kızıydı ama ne pası ne pası. Forma bile vermedi bana.
2: Baksanıza bu çocuk işte.
4: Benim acayip goller atasım vardı be.
1: Geldi zaman, gitti zaman dediler, askerlik ne zaman? Gideriz bir ara diyecektim, diyemedim, aramızda kalsın günlük. Bugün acayip tokat yedim.
4: Aptal adam, geç yerine.
1: Bir sürü detayı es geçtim ama böyle bir şeydi hayatım. Uzun lafın kısası, kimseye kendimi anlatamadım. Şimdi çıkıp bir şeyler anlatsam sana, beni çok sevmesen de. Dinler misin acaba?
5: Arif Güven.

vejo bem. Aç yar git gari. Buyurunuz. Havasına suyuna taşına toprağına kurban olurum dediğim memleketim haberleri. Fuhuş baskınında yakalanan muhtarlar biz ikamet kontrolü için gittik demişler ya. Muhtarım. Nereye gidiyoruz? Kütahya'ya gidiyoruz. Polis ekiplerinin fuhuş yapılan masaj salonuna gerçekleştirdiği baskın sonucunda yakalanan muhtarlar... Biz buraya ikamet kontrolü yapmaya geldik diye kendilerini savunmuşlar. Kütahya'da polis ekiplerinin fuhuş yaptığı bir masaj salonunda gerçekleştirdiği baskın sonucunda yakalanan şahıslardan ikisi muhtar çıktı. Ben hep gençliğimde şeyi söylüyordum ya. Diyordum oğlum bütün muhtarlar inşallah reha muhtar gibi değildir. Bir de hani hatırlıyorsanız bir ara Cumhurbaşkanımız bütün böyle muhtarları topluyordu. Sürekli böyle bir muhtarlar toplantısı oluyordu. Dedim oğlum düşünsene oğlum Arif Güven. Oradaki bütün muhtarların reha muhtar kadar çok konuşan insanlar olduğunu düşün. Dedim oğlum bu toplantı bitmez lan bir hafta falan sürer herhalde yani. Dur şimdi konu neydi nereye geldi? Kütahya'da polis ekiplerinin fuhuş yapılan bir masaj salonuna gerçekleştirdiği baskın sonucunda yakalanan şahıslardan ikisi muhtar çıktı. Muhtarlar kendilerini biz buraya ikamet kontrolü yapmaya geldik diye savunmuşlar. Sabahtan İhsan Tunçoğlu'nun haberine göre Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde masaj salonu adı altında para karşılığında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayi Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri adresi operasyon düzenledi. Bir şey söyleyeceğim. Biri bana şurada fuhuş yapılıyor dese ben de onlar gibi harekete geçerim yani. Tabii canım operasyon düzenlerim abi. Yapılan operasyonda para karşılığı fuhuş yapıldığı tespit edilirken burada müşteri olarak bulunan iki kişinin de muhtar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan beş kişi sağlık kontrolünün ardından gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Baskın esnasında yakalanan ve isimleri açıklanmayan iki muhtarın biz buraya ikamet kontrolü yapmak amacıyla gelmiştik. Ay yarabbim karnım ağrıdı yemin ediyorum ya. İşte o an hakikaten yaz kızım hani durum var ya. Tabii canım. Yaz kızım 3 Ukraynalı, 2 Rus, 1 de Zimbabwe'li. Vallahi muhtarlar böyle söylemiş abicim. Biz buraya ikametgah kontrolü yapmak amacıyla gelmiştik. Kötü bir amacımız yoktu demiş ya. Vallahi muhtarlar tam mühür basarken yakalanmışsınız yani. İkametgah kontrolü için. Ne güzelmiş ya. Canım kardeşim kurban olduklarım. Ay yarabbi ya. Abi sus yanaklarımız ağrıdı. Tövbe yarabbi tövbe ya. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz öyle mi peki? Burada yine ışıklar yanıp yanıp sönmeye başladı. Canım kardeşim kurban olduklarım. Bir mola. Moladan sonra burada mıyız? Evet buradayız. Kurban oldum. Geldiğimizde aynı zamanda günün konusu da cepte olacak bilginiz olsun.

0: evet, işte ben de tam olarak ondan bahsediyorum Arifciğim.
1: Biz vallahi senin neden bahsettiğini pek bir anlamıyoruz ama yani.
0: Ama bak, tam olarak benim parmak basmak istediğim nokta burası zaten.
1: Neresi? Göster
0: bakayım.
1: İnanmaya,
0: inanmaya, inanmaya insanların inancı bitti.
1: Bitti.
0: Dant yani.
1: Bunun kayış boşa dönmeye başladı, ben size söyleyeyim. Sevgili dinleyenler, lütfen panik yapmayın. Radyoyu deliler bastı galiba deyip karakolu aramayın bir. Ben aynı zamanda kendisine çok da sevdiğim için yakından ilgi ve alaka gösteriyorum. Doktorunu arayacağım, yapmamız gereken nedir diye. Tıbbın sana müdahale etmesi gerektiğini hiç düşünüyor musun artık? Yani...
0: Düşünüyorum. Ben zaten tıbben mümkün değilim ki.
1: Efendim?
0: Tıbben mümkün değilim.

0: Matematik sorusu soracağım Özlem. Çok da basit.
1: Valla bak benim kayış boşa dönmeye başladı yani.
0: O zaten kim bilir kaç yıldan beri yani o... Yeni bir şey değil ya. Yeni bir şey söyle bize. Şimdi bu dilenci bak bir saatte 82 lira para kazanmış. Bu arkadaş peki 10 saat dilense kaç para kazanır? O hesap mı, telefon hesap makinesini bırakır mısın be?
1: 84 lira mıydı? 10 saat dilense 840.
0: 1 saatte 82 lira.
1: 82.
0: Dur kuruşu da var. Onu da söyleyeyim. Hesap makinesine sakın dokunmuyorsun.
1: Lütfen.
0: Hayır.
1: Lütfen.
0: 1 saatte 82 lira 17 kuruş kazanmış.
1: 82 lira o kuruş işi bozdu ya. Baba o kuruş işi bozdu. Ben bunu...
0: Şişt, git üstünü tamamla 83 yap onu.
1: Böyle dilenci... aynen. Biz 830 liraya kapatalım bu işi yani.
0: Yanlış cevap.

0: dinleyenler, kurban olduklarım, malumunuz artık programı o ortaladık. Şimdi bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Şimdi günün konusunu dostlarımıza verelim. Şimdi hangi işte uğraştığınızı elbette bilmiyoruz ama kendi sektörünüzle ilgili mutlaka dinleyenlerimize paylaşmak istediğiniz bir sırrınız vardır abi. Sektörle ilgili, kendi sektörünüzle ilgili bir sır vardır. Velhasıl bugün günün konusunu böyle bir şey yapacağız. Çünkü böyle bir sohbet ortamı oldu. Canım kardeşim insan kaynaklarında çalışıyor bir şirkette. Dedim ya kurban oldum, hani nedir ne değildir işiniz? Valla dedi ki abi doğruyu söylemek gerekirse insan kaynakları olarak insanları işe almak için değil, çalışıyormuş gibi yapmak için ilan veriyoruz dedi. Dedim ciddi misin sen oğlum? Dedi abi valla. Dedi kimseye döndüğümüz falan da yok. Açık ve net söyleyeyim. Yani sürekli hani böyle bir görüşmede şey vardır yani. Döneceğim ben sana, döneceğim sana. Dedi kimseye döndüğümüz falan da yok. Dedi bak bu bir sır ya. Dedim oğlum hepsi aynı değildir ya. Velhasıl bu şimdi kötü bir örnek oldu elbette ama ne iş yapıyorsanız kendi sektörünüzle ilgili mutlaka insanları canım kardeşim bilgilendirecek olan ne bileyim böyle bir sırrınız vardır. Genel anlamda mesela hani böyle bir sır verebilirim ben. Malumunuz biliyorsunuz gençlik çok çalışana da aynı maaş veriyorlar, hiç çalışmayana da aynı maaş veriyorlar. Tabii canım yani. Ama sizin mesleğinizle ilgili böyle bir sırrınız olsun istiyoruz. Dediğimiz gibi sektörünüz nedir? İşte dolmuşçu arkadaşlarımızın verecek oldukları sır ayrıdır. Fabrikada çalışan arkadaşlarımızın verecek oldukları sır ayrıdır. Öğretmenlerimizin verecek oldukları sır ayrı. Sağlık çalışanlarımızın verecek oldukları sır ayrı. Aa bak. Kafede çalışan arkadaşların bize verecek oldukları sırlar ayrı olabilir. Fırında çalışan arkadaşların verecek oldukları sırlar ayrı olabilir. Günün konusu bu olsun. Evet abi, kendi sektörünüzü bilmiyorum hangi işte uğraşıyorsunuz ama kendi sektörünüzü şöyle bir düşündüğünüzde vatandaşa ne gibi sır verebilirsiniz? Gençlik bu da benden olsun dediğiniz ne gibi sırrınız var? 0530 071 43 55. Canım kardeşim bir kez daha söyleyelim. Tane tane gidelim, hatta özellikle rica edelim. Olabiliyorsa sadece Arif Güven Show Time WhatsApp numarasına yollamanızı rica ediyoruz. Çünkü Instagram'dan ayrı geliyor, Twitter'dan ayrı geliyor, Facebook'lilerden ayrı geliyor. Hepsini aynı anda yayında kontrol edemiyoruz. Aması canım ciğerim daha çok baktığımız elbette böyle bir WhatsApp numaramız mevcut. 0530 071 43 55. Aa bak geldi bile. Bar, kafe ya da restoran gibi yerlerde cidden içeceğinize, yiyeceğinizin içine tükürebiliyorlar abi demiş ya. Oğlum ciddi misiniz lan? Sadece güler yüzlü ve kibar garsonlar, işletmeci varsa dikkat edin. Bu gözler neler gördü neler. Yo oğlum ya dur, midemizi kaldırma ya. Evet abi, midemizi kaldırma. Bak geldi. Sıfır araba alırken bir ekspertize mutlaka gösterin diyor. Eyvallah canım kardeşim. Bak bu da kendi sektörüyle ilgili arkadaşımızın bize verecek olduğu bir sır. Sana bu fiyata ama kimseye söyleme diyen hiç kimseye güvenmeyin abi. Bu genel bir sır oldu. Evet bu genel mesleki bir sır oldu. Ama dediğimiz gibi yani ne iş yaptığınızı bilmediğim için kendi sektörünüzle alakalı bir sır veriniz. 0530 071 43 55. Bu arada biz haberler memlekette ne oluyor diye bir türlü şöyle bir bakalım. Eyvallah kurban olduğum, programın başında söylediğin Mustafa Kemal hikayesi ne kadar güzeldi. Git sor bakalım babasının Çanakkale'de ne işi var durumu. Eyvallah bu çok bariz bilinen bir şey ya, benim yaptığım bir şey değil. Abi sesin ne güzel. Ya dinleyici artık ben de dalga geçmeyin. Sesin ne güzelmiş ne ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya bak. İlkokulda ya, ilkokul birinci sınıfta gerçekten söylüyorum müzik korosundan kovulmuş bir adamım ben ya. Daha birinci sınıfta müzik kariyerime son verdiler benim oğlum. Şimdi sanat neden yok anlıyorsunuz değil mi gençlik ya? Tabii canım. Öyle mi? Peki o zaman. Hiç haberlere girmeyecekmişiz. Günün konusuyla ilgili mesajlarınızı okumak üzere yine böyle bir ara mı veriyoruz? Peki o zaman. Canım ciğerim, konu bellidir. Sektörünüz nedir bilmiyoruz ama yaptığınız işle ilgili, yaptığınız sektörle ilgili, uğraştığınız işle ilgili bize bir sır vermenizi rica ediyoruz. Abi şu işi yapıyorum, al benden de bu sır size dediğiniz acep ne varsa yazın, yollayın. 0530 071 43 55.
1: Selam Arif Güven. Seni her gün Hollanda'dan takip ediyorum. Hollanda'dan takip ediyorum.
2: Ben Müslüm Eraslan. Avusturya Viyana'dan dinliyorum. Avusturya Viyana'dan dinliyorum.
3: Merhaba Arif Güven. Seni Arabistan'dan takip ediyorum. Arabistan'dan takip ediyorum.
4: Güven. Selam Arif Güven. Ben Harun. Avusturya Malvin'dan takipteyim.
5: Selam Arif.
4: abi. Ben Hasan, İsveç'ten takipteyim.
5: Selam Arif abi. Almanya'dan takip ediyorum abi. Nost'tan takip ediyorum abi. Almanya'dan, Nost'tan takip ediyorum abi.
6: Selam Arif Güven. Fransa'dan selamlar. Fransa'dan selam. Paris senin için olsun, için. Paris senin için olsun, için.
7: Kaldırabildiğin kadar eğlence. Arif Güven Showtime.

sorduk dedi. Dostlarımıza sorduk dedi ki kendi sektörünüzle ilgili bir sır verin bakalım bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Evet, bu az önce hani maalesef dediğimiz arkadaşımızın yollamış olduğu bir şey vardı. İşte müşterinin güler yüzüne, daha doğrusu garsonların güler yüzüne aldanmayın. Bu gözler neler gördü, tükürüyorlar gibi. Bak, buna istinaden yok öyle bir şey diye gelen de var. İşini hakkıyla sonuna kadar yapılan herkese tabii ki de eyvallah. Yiyemeyeceğiniz hiçbir yemeği müşteriye vermeyin. Buyurun diyor. En önemli sır. Eyvallah, kurban olduklarım. Sektörle alakalı, kendi sektörünüzle alakalı bir sır veriniz. Bakalım. İnşaat sektörüyle ilgili sır verebilirim abi. Hevesle sıfır diye aldığınız o lüks dairenizdeki klozete ilk oturan siz değilsiniz. Doğru mu? Doğru. Muhtemelen diyor kullanımlarda su bile akmıyor aslında inşaat. İnşaat yapılırken herhalde abi kullanıyorlar yani. Bu tabii canım. Dur

0: ile ilgili pek bir sır değil ama canım kardeşim bunu okumayalım. Sana sonuna kadar katılıyorum. Son derece doğrusun. Malumunuz. Kumarla ilgili bir sır vereyim abi. Kasa her zaman kazanır. Bunu biliyoruz, bu klişe. Buyur. Bu nedir, dur bakayım. Canım kardeşim, bu önemli bir bilgi galiba. Ver bakayım bir.
1: Arif abicim. Heh. İyi yayınlar, hoş geldin.
0: Eyvallah.
1: Seninleyiz.
0: Ha, bunu vermiştik, dur. Sektörle ilgili
1: abi
0: sır.
1: Abi ben yol yardımda çalışıyorum.
0: Buyurun, bak bu önemli abi. Yol yardımla ilgili. Malibunuz, hepimiz yollardayız. Başımıza bir şeyler gelebilir. Canım kardeşim, biliyorsunuz ki çekici. Dolayısıyla dinleyelim abi.
1: Abi ben yol yardımda çalışıyorum. Kazalara, kaskodan çekici hizmeti veriyoruz. Vereceğim sır şu. Araba sayısı yetersiz oluyor. İşler çok yoğun oluyor. Kimi zaman müşterilere bir saat veriyoruz. Ama hiçbir saatte gidemiyoruz. 2 saat doluyor, 3 saat doluyor. Sır da şu. Bu tür durumlarda sigortanızı veya kaskonuzu, çekiciyi nereden talep ettiyseniz oraya bildiğim böyle çemkirin abi. Bağırın, çağırın. O zaman daha hızlı oluyor işler. Ama ne olursunuz, bu tür durumdan karşı karşıya geldiğinizde yanınıza gelen operatör arkadaşa bağırmayın. O günahsız abi, ben günahsızım abi. Müşteriden dayak yiyeceğim neredeyse bir gün ama. Hadi hayırlısı.
0: Eyvallah canım kardeşim. Sır için teşekkürler. Bakalım. Biz sadece kaliteli malzemelerle çalışmaktayız diyenlere inanma. Eyvallah, kurban olduğum. Bakalım, dur. Sır.
2: Arif'im, triko dahil iç çamaşır.

0: Ben Hüseyin'in, İzmirli Hüseyin'in eşi. Aşkımın mesajını aldım, teşekkür ederim söylediniz ve ben de Hüseyin'imi çok seviyorum. Nice 24 seneler olsun inşallah. Arif Güven, ilk defa dinliyorum. Çok güzel yayınlar, teşekkürler. Kurban olduğum. Bir ömür boyu mutlu olmanızı temenni ediyorum. Ki ismi görüyorum. Tıkla bakayım. Aslı, Aslı Hanım. Valla hep mutlu olun. O az önce gördüğünüz fotoğraf kadar hep böyle yüzünüz gülsün inşallah. Yapacağız bir güzellik. Dur bakayım. Abi gözünü seveyim, unutma bizi. Olur mu ya? Sektörle ilgili. Dur bakalım. Otel muhasebecisi olarak barda barcı adisyon kaybederse kanunen 200 TL adisyon parası keserim diyorum. Ama öyle bir şey yok aslında ve 15 senedir hiç adisyon kaybolmadı. Ya bak, bomba bir sır da. Buyurun. Terziyim, ilk aldığınız pantolon mu? Yıkayın. Bazıları soluyor. İş çamaşırı giyiyorsa sorun olmaz. Giymiyorsa her şey boyanıyor. Mesleki sırlardan bahsediyoruz. Elektronik firmalarda, AVM'lerde özellikle X firmaya gittiğinizde Y firma sizden 100 TL daha ucuza fiyat veriyor dediğinizde onlar da aynı fiyatı verebiliyor. Evet ya. Ortalığı kızıştırma. Ben hiç yapamıyorum ya. Ben şu pazarlık konusunda vallahi çok kötüyüm. Hep söyledim yani. Abi bu bize zaten gelişi bu kadar ya dediklerinde benim yelkenler suya iniyor abi. Vallahi suya iniyor ya. Ya da ben hani bu konuda safım ya. Sallıyorum bak, 30 liraysa bir şey. 30 lira. Ben bundan iki tane alsam 60 lira olmaz mı bana falan diyorum ya. O derece kötüyüm yani. Ya. Günün konusu malumunuz. Kendi sektörünüzle ilgili bir sır verin. Yaptığımız 10 toplantının 9'u gereksiz. Ekibi karşıma toplamak hoşuma gidiyor abi diyor. Kendimi patron gibi hissediyorum. Al bak sır. Tabii canım. Bir de hani abi dünya üstünde en fazla toplantı yapan ülkeydik galiba değil mi? Ne? En fazla toplantı yapan ülkey miymişiz? Evet. İşte bunun için bir daha toplanalım diyen var mı içinizde? Ben bu toplantıları da hiç anlamam abi. Toplanılır, karar verilir. Bir dahaki toplantıda hiç kimse o kararlara uymamıştır. Yine onlar konuşulur. Evet abi. E-ticaret sitelerinin CEO'ları hayal ettiğinizden çok çok daha fazla. Tahmin bile edemezsiniz. Al sana sır demiş. Eyvallah, kurban oldum. Buyur bak, sıra bak. Hocam biraz sakin ya. Çünkü hocam sinirlenmiş, diyor ki evladım olsa tokadı basacağım öğrencilerim var. Al sana sır. Doğru mu doğru? Allah sabır versin. Öyle mi? Peki. Bakıyoruz gençlik. Yani sektörünüzle ilgili bize bir sır veriyorsunuz.
1: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
2: Arif Güven. Showtime.
3: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
4: Arif abim hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Jetzt beginnt Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Arif Güven Showtime.
5: Arif abi ben de buradayım. Hiçbir kelim de burada.
6: Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun.
7: Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun.
6: Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan Rüzgar. İyi yayınlar.
8: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
2: Arif Güven Showtime.

0: geçende, geçende.
1: Bilgi yarışmasını bugün yine yapalım. Enteresan sorular var gerçekten.
2: Bilgi yarışması yapalım.
1: Bilgisi sunamam nedense hep benim. Olmayan şeyi sunuyorsun, farkında mısın?
2: Ya, bilgi yarışması diyoruz. Hani yarışma var ama bilgi yok pek fazla. Yani.
1: Kesinlikle.
2: Hangisi ünlü bir Türk atasözüdür?
1: Gelsin.
2: A. X'ten next olmaz.
1: Olmaz, evet, doğru.
2: B. Dil dile değmeden dil öğrenilmez.
1: Ay.
2: C. Sak üstünde saksağın, kaz beline vurmayı.
1: Tamam.
2: D. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana
1: davul zurna,
2: kabak kemani. Hangisi bir vitamin türüdür? A. A4. Bekle.
1: Tamam.
2: B. B12. C. C180. D. D100.
1: D100.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Bamberg.
8: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
9: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
2: Patates cipsi paketleri içerisindeki cipslerin taze kalması için genelde hangi gazla doldurulur? Tam senlik soru.
1: Hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok.
2: Sallayacaksın o zaman.
1: Sallayacağım. Tamam. Mecburen. Köşeye sıkıştım şu an.
2: Seçenekleri veriyorum. A. Oksijen. B. Hidrojen. C. Helyum. D. Azot.
1: Tamamen atıyorum.
2: Tamamen atacaksın zaten.
1: Genel kültürüm ağlıyor yine. Ağlaya ağlaya öğrenecek inşallah sorunun cevabından yeni bir bilgi öğrenmiş olacağım. Hidrojen değil.
2: Hidrojen mi diyorsun?
1: Hayır. Hayır dedim ama hidrojen demiyorum zaten. Oksijen mi acaba? Ne kaldı geri? Helyumla azot kaldı.
2: Evet.
1: Helyumdur o zaman.

0: Arif Güven Showtime.
1: Bu arada görüyoruz ekranda şu anda. Oktay abim kurban olduğum şarkılarımıza selam olsun canım abicim benim. Yoklamaya alın öyle söyleyelim sana. Sektörünüzle ilgili kurban olduklarım bir sır. Bakalım. Genelde ucuz fiyata satılan temizlik ürünleri pahalı olanlara birebir kopyası. Hatta bazen daha iyi olabiliyorlar. Paranızı boşuna harcamayın. Ah bilmiyoruz ama bir daha söylemiş olalım. Genelde ucuz fiyata satılan temizlik ürünleri pahalı olanların birebir kopyası. Hatta bazen daha iyi bile olabiliyorlar. Paranızı boşa çarçur etmeyin. Eyvallah kurban olayım. Herkes kendi sektörüyle ilgili böyle bir sır versin. Böyle bir tiyo versin. Bakayım Sektörden bağımsız olarak ihale sürecine dair önemli detaylar. Yavrum sen bildiğin, hakikaten söylüyorum, mektup yazmışsın bana ya. Bunu okuyamayız, kurban oldum. Yağ, kas, su ölçüyor diye hevesle çıktığınız o süslü tartılar ölçüm yapmaz. Yaklaşık olarak hesaplar. Buyur. Sektörden iş artık bununla ilgili bize tüyo vermiş. Buyur. Giyim sektörüyle alakalı. Giydikçe açılmıyor abi. Yalan demiş ya.

0: medya televizyonla ilgili sektör verebiliriz abi. Neymiş bu? Dur bakayım. Senelerce Emrahanoğlu babasını arıyor diye insanları kandırdılar. Halbuki stüdyo arkasında elinde senaryo okuyan az tanınmış televizyon oyuncularını bilirim. Yayın bittikten sonra Emrah'ın oğluna zarfla verilen paraları söylemeyeceğim bile. Ya bu televizyon sektörü zaten hakikaten söylüyorum yani kafalıyorlar abi. Hiçbir şey de hakikaten yani doğru değil orada. Malum biliyorsunuz. Kast ajansından oyuncuları tutuyorlar abi. Yemiyoruz yutmuyoruz zaten. Eskidenmiş be kurban oldum onlar. Vallahi söylüyorum. Buyur canım kardeşim gemici. Her limanda bir sevgilimiz yok. Olanlar da zaten sevgilimiz değil. Denizcilik sektörünün nasıl bir sırrı olabilir diyor. Ahan da gemi, ahan da deniz demiş ya. Eyvallah kurban olayım. Gençlik bu konu hakikaten uzayacakmış gibi geliyor bana. Çünkü bir dünya mesajımız var. Bu nedir bakayım? Benim bırakabileceğim pek bir sır yok abi. Burada bırakırsam. Eyvallah canım kardeşim bunu geçelim. İhracat tarafından reddedilen mallar iç piyasaya sürülüyor. E bunu biliyoruz zaten. Tabii canım Rusya'ya yolluyoruz canım kardeşim. Onlar her seferinde almayacağım diyor. Sonra sallıyorum bak çilek yolluyoruz çileği almıyorlar. Anlıyorum ama ben biliyor musun? Bir bakıyorum aa diyorum bak memlekette çilek bolluğu var herhalde. Ne kadar ucuzlamış çilek. Sonradan bir bakıyoruz aha Rusya almamış abi. Tabii canım biz de dedik onların neyse dur bu konuya hiç girmeyin. Bu nedir ya çok iddialı şeyler de var gençlik. Doktorlara güvenmeyin ilaç yazmak için acayip rüşvet alıyorlar şirketlerden diyor. Oğlum ürkütücü olmayın lan korkutmayın beni. Hakikaten söylüyorum yani. Buyurunuz mesleki sırlar. Yönetici olmak için birinci dereceden 200'lü olmak gerekir. İnsanları ikna etmenin attığı yalanları pervasızca başka yalanlarla desteklemesine bağlıdır. Vallahi bilmiyorum gençlik. Ama hani şey biliyoruz tabii canım. Biraz böyle bir... Vay canım kardeşim. Benim bir kardeşim var malum biliyorsunuz. Biliyorsunuz dedim sıkı takipçiler biliyorlardır. Çünkü ara ara yavrum adam F-16 kullanıyor ya. Vallahi F-16 kullanıyor. Ki F-16 içerisinde Arif Güven Showtime yazılı böyle bir şey yollamıştı. Pilot olarak bir sır vereyim. Bazı meslektaşlarım kendilerini astronot zannediyor demiş ya. Güzelmiş abi. Yıllarca eğitim alıyorsun. Okumaktan gözlerin bozuluyor. Sırtın ağrıyor. Sosyal hayatın bitiyor. İnsanlar devamlı bir üst eğitim seviyesine ulaşmanı bekliyorlar. Makale basan ve yaptığı araştırmalardan devamlı olumlu sonuçlar alan bir makine olmamızı bekliyorlar. Yorucu demiş bu iş. Buyur. Dedik ya arkadaşlar sektörünüzle ilgili bir sır verin bize diye. Aynacıyım. Camların arkasına sır çekip satıyoruz. Kim bu? Fabrikalarda üretilen ürün tekrar işlenip ilk haline dönebilen bir malzeme ise büyük ihtimalle o ürün en az %5'e yakın birinci kalitenin içine yedirilir. Tek başına birinci kalite etmeyecek ürün bu şekilde birinci kalite fiyatına satılır. Oğlum iyice paranoyak olduk ya hakikaten söylüyorum. Bu genelde yiyeceklerle ilgili şey diyorlar ya işte. Salam içinde at eti var bilmem ne var cart var curt var. Abi öyle paranoyak olmuşum ki balık ucuzlamış ya dedim kim bilir içinde ne vardır yani. Eyvallah kurban oldum bunu geçiyorum. Verilmesi gereken canım kardeşim minicik bir aramız var. Aradan sonra buradayız. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Bir parti daha bakacağız.
1: Arifçim Trabzon Şalbazar Sistahı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim. Devam.
2: Arif Güven.
3: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan saygılarımla.
4: 39 Cenker burada. İki gün yoktum kusura bakma. Çünkü baba oldum.
5: İnan Arif iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki. Bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur kızım kendine gel kızım kendine gel.
6: Ben Londra'dan Turgay. İyi ki varsın seni seviyorum.
7: Bolu Gerede'den Ahmet selamlar. Arif Güven selamlar.

fazladan bir kahkaha bastık sevgili dinleyenler. Fazladan gitti oğlum. Şöyle bir şey yapalım o zaman. İlk espri yaptığımda kahkaha basmayan ödeşmiş olalım. Peki. Son parti mesajlara bakıyoruz. Sonrasında malumunuz yazıyor, yazıyor haberleri gelecek. Canım kardeşim. Nerede kaldık bakalım, bakalım, bakalım. Sektörle ilgili arkadaşlarımızdan tiyolar bekliyorduk. Bakalım. Bulduğumuz bütün malzemeleri müzeye veriyoruz diyen arkeologlara inanmayın. Kendilerine ait müze de var evde demiş ya. Kurban olacağım Nevzat'ım. Vay be. Patronla her akşam aslan sütü içiyoruz. 638 İbrahim. Eyvallah. Abi senin dinleyen tır şoförü yok mu? Ukrayna'da, Rusya'da şoför olmak nasılmış? Ne gibi sır verebilir merak ediyorum. Evet, o civarlarda Ukrayna'da, Rusya'da canım kardeşim tır şoförü olanlar varsa bak kardeşimiz soruyor. Orada diyor tır şoförü olmak nasıl bir duygu? Ne bekliyor oğlum? Adım başı otostop mu bekliyor? Yani sevgilim. Bakalım arkadaşlarımızın meslekleriyle alakalı ne gibi sırları var? Bakalım. Bozuk kalıplarla yamuk yumuk seri üretim cam ürünleri yapıp ham madde diye satıyoruz. Kimse anlamıyor abi. Aferin. Ev kiralayacaksanız cebinizdeki paranızla gelin kapora verin. Gideceğim, geleceğim, anama soracağım, evdeki eşyaları ölçeceğim, iki gün sonra geleceğim, evi benim için tut vesaire derseniz diyor. Ev sizden sonra gelene gider abi, öyle kalırsınız. Bak emlakçı tiyosu, doğru söylüyor.

Reklam ajansları en büyük satışı müşterilerine yapar. Çalışan sayısı 20 deniliyorsa sunumda bilin ki diyor o sayı 10'dur. Veya referans yarısı ile çalışmamıştır. Eyvallah kardeşim, markalar da verilmiş. Bu anladığım kadarıyla baya büyük böyle bir reklam ajansı herhalde. Selam olsun dostlar. Yok canım, daha neler ya. Bazıları hakikaten çok iddialı şeyler, bunları söylemiyorum. Yoksa senin de benim de başım belaya girecek abi. Sucuğun içine koyduğumuz o et dediğimiz şey var ya, o kadar bozuk ve leş gibi kokuyor ki köpek bile yemez. Bu hani genel, biliyor musun oğlum, yani kendi sektörünle alakalı bir itiraf mı bu? Bak buyur. Benim de sırrım bu olsun abi. Masa başı çalışanların yarısını işten çıkar diyor, verim değişmez. Evet, doğru söylüyorsun. Olabilir belki. Bilmiyorum yani. Bazı firmalar için olabilir bu. Var bir iki tane firma biliyorum da şimdi söyleyemem yayında. Bak doğru söylüyor ya. Çift sürücü nakliye dünyasının en büyük yalanıdır. Çift sürüyle gitmezler diyor. Çift tako ile gidilir. Doğru mu? Doğru. Birçoğu öyle yapıyor abi.

Bu hafta full doluyuz. Hediyeminde yer yokmuş zaten. Bu bizim yalanımız abi. Ürettiğimiz sebze ve meyvelerin büyük bir çoğunluğunda zirai ilaç kalıntıları var. Yavrum bunu biliyoruz zaten. Bu herkesin bildiği sır olmaz. Oo, Kurtlar Vadisi'ne bağladık ya. Tabii canım, herkesin bildiği sır değil abi.

çok iddialı şeyler de geliyor. Bunları es geçiyorum ve uzun uzun da geliyor. Canım kardeşim. Bizim iş böyle abi. Sektörü söylemeyeyim. Zenginden az, fakirden çok para alıyoruz. Aferin, iyi yapıyorsunuz. Kurban oldum ya. Dur bakayım. Ne sektör, ne yaz bakayım. Çok merak ettim ya. Diğer sektörlerden duyduklarımdan sonra öğretmenler odası ne kadar deziymiş. Eyvallah çiçeğim. Çocuklarınız biraz Einstein değil. Vallahi değil demiş ya. Öğretmenimizden geliyor. Bütün öğretmenler bize bu arada sevgiler, saygılar olsun. Buyur. Özel okullardan alınan yemek ücretlerinin tamamı yemek firmalarına gitmiyor. Biliyorsun.

0: toparlanıyoruz artık gençlik. Dur bakayım. Operatör yalanı. Makinenin yapacağı bu kadar. Bizim de yalan bu diyor. Dur bakayım. Dönerimiz halis tavuk etidir. Gülücük. Eyvallah kurban olduğum. Vallahi hiçbir sektörde iş tam anlamıyla yapılmıyor gibi geliyor bana. Gençlik. Mesleğinizle ilgili bir sır dedik. Hani işimize yarayacak sırlar dedik ama daha çok böyle foyalarımızı ortaya çıkarttığımız böyle bir durum oldu. Buyur. Patron ve yöneticiler olarak yalakaları severiz ama güvenmeyiz. İlk ekonomik dalgalanmada evet bir taraflarına tekme atarız diyor. Yine yalakaları alırız. Hani bu %100 pamuk falan deniliyor ya. %100 pamuk değil abi. %50 bulursan öp başına koy demiş ya. Yavrum bilmiyorum. Bilmiyorum okuyoruz işte yani. Aa ciddi misiniz siz ya? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bak yıllar sonra hayal kırıklığı bu. Nereden biliyorsun ya? Nerede çalışıyorsun? Hatırlıyor musunuz? Yıllar önce Tolga abi ve Hugo vardı. Tolga abi ve Hugo'nun televizyon programında aslında çocuklar oynamıyordu. Gelen tuş sesine göre ekip oynuyordu diyor. Aa ilk defa duyuyorum. Ha? Vallahi ilk defa duyuyorum yani. Evet şimdi birazdan muhalibunuz şöyle bir F5 yapacağız canım kardeşim. Evet yazıyor haber. Onlar gelecek yazıyor. Tıkla bir.
1: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
2: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.
3: Askerden bir geldim, bir 80 boyum var. Gözümün bebeğimden ışık çıkıyor, yok böyle.

0: şeyler tutulsun.
1: Var mı İngilizce? Yoksa ben bu şarkının sözlerini muhteşem İngilizcemle sana Türkçe'ye çevireyim hemen.
2: Sen çevir.
1: Vallahi mı diyorsun?
2: Sıramı sana savuyorum.
1: Bilmiyorum demiyorsun yani. Anlıyorsun ama konuşabiliyor musun?
2: İşte idare eder.
1: Ben ona uyuz oluyorum işte. Anlıyorum ama konuşamıyorum abi diyor. Dedim benim köpek de öyle. Anlıyor ama konuşamıyor. Yani... Bak ne diyor biliyor musun bak şimdi. Burada diyor ki Aslı diyorum Aslı ne oluyor? Ne olur demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor diyor. Dinliyorum hemen çeviriyorum sana dur bakayım. Memur bey diyorum kız Reşit kendi isteğiyle geldi diyor burada.
2: Ciddi misin?
1: Memur bey dur bakayım ne diyor. Memur bey tamam diyor. Kız bir şey dediğimiz yok ama diyor kara gümrük yanıyor diyor burada. İyi yayınlar kardeşim. Nereden geliyor biliyor musun?
2: Nereden?
1: Amsterdam'dan.
2: Ciddi misin?
1: Amsterdam nerede biliyorsun?
2: Biliyorum.
1: Konya'nın hemen alt tarafı yani. Nerede? Amsterdam'da
2: ya,
1: nerede?
2: Ciddi soracaksın diye ödüm koptu diyordum ki geldi. Geliyor gelmekte olan.
1: Aa, bilmiyor musun?
2: Lütfen.
1: Amsterdam'ı.
2: Avrupa işte.
1: Avrupa bravo süper. Japonya'nın başkenti Amsterdam'dan mesaj gelmiş işte. İyi yayınlar. Düsseldorf'tan sevgiler. Düsseldorf nerede? Onu biliyorsundur artık yani. O da Ankara ile Sivas arasında.
3: Arif Güven,

0: Benim genel kültürüm sıfır, ağlıyor yani. Hiç benden o konuda medet umma.
1: Yok yok, senin çözebileceğin sorular soracağım ben sana.
0: Ben sanki mesela, zor soruları bana kitleyecek misin gibi bir his var içimde.
1: Yok yok, hemen bir örnek verelim mi bak mesela? Ver. Hemen bir örnek vereyim. 1071 Malazgirt Savaşı diyorum şimdi. Hı hı. Hangi yılda yapılmıştır gibi sorular soracağım ben.
0: Yani... Tamam, anladım, tamam. Zorlamayacaksın yani beni,
1: hayır,
0: tamam.
1: Hayır hayır, senin kapasiteyi bildiğim için zorlamayacağım. Mesela birinci dünya savaşı kaçıncı dünya savaşıdır gibi sorular soracağım. Tepe tepe kullan deyimindeki tepe hangi tepedir? A. Tınaz Tepe.
0: Tınaz Tepe.
1: B. Tünek Tepe.
0: Tamam.
1: C. Gökhan Tepe.
0: Bak bunu tuttum, Gökhan Tepe olsun.
1: Abi bu kız sana da bize de programa da çok iyi geliyor. Bu kızı bırakma demişler.
0: Tabii. Övün beni, övün.
1: Tabii canım. Davulun sesi uzaktan hoş geliyor demiş söz var. Yani...
0: Dışı sizi, içi bizi, Arif burada neler çekiyor bir bilseniz.
1: Abi süpersiniz, bekleme yapma devam et demiş ya.
0: Uyku tutmuyor ya. Düşünsene ya... yarın nikahın var. Sen uyur musun?
1: Uyurum tabii. Ne yapacaksın? Uyumayacak mısın ya?
0: Ay adam ne kadar gamsız ya.
1: Ne yaptın sen sabaha kadar? Uyumadın mı nikahın öncesinde?
0: Uyumadım.
1: Uyumadın da ne oldu?
0: Bitti.

0: Showtime yazıyor haberleri
1: devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduk kardeşim. Şöyle bir F5 yaptık, yazıyor. Bakalım memlekette ne oluyor diye bitiyor haberler. Gider ayak bir de böyle moralimiz bozulmasın, güzel haberler bulayım istiyorum. Hemen gel gör ki çok zor abi, hakikaten söylüyorum. Şu habere bir bakalım. Bayağıdan beri bizim memlekette konuşulan konulardan birisiydi. Ve en son nerede olmuş, dur bakayım. O kadar çok sayfa açtık ki geçtik, dur bakayım. Buyurun. Bu nedir, şöyle bir bakalım. Hayvanat bahçesinden maymun kaçtı, bir anda masaya düştü, masayı dağıtıp geri gitti. Nedir hikaye? Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde mahalle arasında bulunan hayvanat bahçesinde bir vervet maymunu kaçmış. Hayvanat bahçesinin yakınlarındaki bir kafenin çatısına ve oradan ağaca tırmanan maymunun inmesi beklenirken hayvanı gören Buğra Gülver otururken bir anda masaya maymun düştü. Biz ne oluyor diye anlamadan diyor masayı dağıttı, geri gitti. Allah Allah ya. Şimdi geride bıraktığımız günlerde mahalle arasında hayvanat bahçesi olur mu diyorduk. Hatta mahalleli hatırlıyorsanız isyan etmişti. Geceleri aslan kürklemesinden uyuyamıyoruz, korkuyoruz demişti. Hatırlıyor musunuz? Aynı hayvanat bahçesinden bahsediliyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek mahallesinde yaklaşık 1,5 ay önce özür dilerim açılan hayvanat bahçesinde bulunan ikisi yetişkin 12 aslan ve 2 kaplanın kürklemesi halkın tepkisine neden oldu. Hayvanat bahçesinden de dün vervet maymunu kaçmış abicim. Ailesiyle otururken masasına maymun düştüğünü belirten Buğra Güler, abi çok enteresan bir durum değil mi ya? Hakikaten tırsarım abi. Demiş ki biz ne oluyor derken masayı dağıtıp geri gitti. Maymunu görünce bir şey de yapamadık. Ondan sonra ağaca tekrar çıktı. Şimdi o ağaçta biz altında oturuyoruz. Abi ya bu durum tamamıyla şu durum bak şimdi. Demiş ki geldi masayı dağıttı gitti. İşte bak benim hayatıma giren insanların özeti abi. Tabii canım. Beni de böyle perişan ediyorlar. Oysa ki tam bir aşk adamıyım. Hakikaten söylüyorum. Valla çok büyük aşklarım oldu gençlik. Valla söylüyorum ya. Yani içine yanılmasına 2 tane Leyla ile Mecnun alınır. Diklemesine 3 tane Faik ile Safiye alınır. Ne yapalım, kısmetliymiş abi. Geç. Yavrum var. Daha bir dünya haber var da. Bu arada program başındayken olduğu gibi finalde de abi teşekkürler mesajları geliyor. Vallahi sağ olun, billahi sağ olun. Yani yolcu etme mesajları gelmeye başladı bile.

0: var mı diye bakıyoruz da, helal olsun insanlık ölmemiş haberi. Onunla ilgili var mı bir şeyler bulduk mu çiçeğim? Ha? Ne demek oğlum, ya vardır ya yoktur ya. Buyurunuz, bu nedir? Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kameralara yakalandı ki görüntüleri de var burada. Bursa'da yaşlı bir kadının camın önünde çiçeği saksıdan sökerek çaldığı anlar kameralara yansıdı. Osman Gazi ilçesinde evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolda ilerlerken bir evin camının önünde duran saksıdaki çiçeği gözüne kestiren yaşlı kadın önce bir etrafı kontrol ediyor. Ki hani demirlikler de var. Sonra saksının yanına gelerek çiçeği toprağıyla söküp aldı. Yaşlı kadın hiçbir şey olmamış gibi koparıp yoluna devam etti. Ev sahibi eve geldiğinde saksıdaki çiçeğini göremeyince güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde yaşlı bir kadının saksıdaki çiçeği alarak gittiği görüldü. İlk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten ev sahibi şaşkınlığını gizleyemedi. Ya teyzeciğim artık hakikaten söylüyorum ya, ablamısın teyzemişsin artık her neysen, görüntülerde varsın da. Ya canım kardeşim, bana şimdi katılıyor musunuz katılmıyor musunuz bilmiyorum ama bu ablamız, ne bileyim canım ciğerim, yani pencereyi tıklasan çiçeğin sahibinden desen ki ya arkadaş, hani çok güzel çiçeğiniz varmış, sana dalından yaprağından vermez mi ya? Bence verir. Rica etsem bence verir. Ne gerek var bu kadar böyle bir vahşiliğe, ne gerek var? Ya tövbe estağfurullah, mağaradan mı çıktınız ya? Mağaradan mı çıktınız, çölde mi büyüdünüz? Ayıp diye bir şey var ya. Baktın çok beğendin, tıkla. Çal camını. Allah Allah. Şaka gibi ama ne bileyim canım kardeşim. Final mi? Evet. Artık birazdan helal olsun. Birazdan veda.
1: Arda abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abi ne ara. Senin cezan ödesin dedi. Arif abi yap bir güzelliği.
2: Selam Arif. Ben Mehmet Taşyeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
3: Sen her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.
4: Arif Güven Showtime.

0: gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
1: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Bir şekilde ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün. Bol bol
2: gülün. Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
1: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir. Arif Güven, Showtime. Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
3: Bazen gülmek her şeye herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: kurban olduklarım. Malumunuz artık bugün de yüzdük. Yüzdük elbette kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Ne diyelim? Öncelikle dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dinleyenlerimize tabii ki de canı gönülden çok çok teşekkürler. Keyifliydi, güzeldi, finale gelindi. Güle güle yarına kadar adam. Bugün mest ettin kulaklarımızı. Allah razı olsun. Beğenen, keyif alan herkesten de diyelim biz de Allah razı olsun diyelim canım kardeşim. Şimdi helal olsun insanlık ölmemiş dediğimiz haberlere bakalım diyoruz. Bu ne, dur bakayım. Yolcu mesajı değil, çalışırken dinleyemiyorum. Bugün ilk defa evdeyim, dinledim. Eşim İzmirli Hüseyin'i hep anlatırdı. Seni Arif Güven ama bu kadar eğlenceli olduğunu tahmin etmiyordum açıkçası. Bundan sonra elimden geldiğince hep dinleyeceğim. Vallahi süpersiniz. Teşekkürler. Kurban oldum. Ben çok çok teşekkür ederim ya. Vallahi söylüyorum. Her geçen gün büyüyoruz abi. Futbol maçlarında oluyor ya. Sığmıyoruz. Sığmıyoruz. Vallahi. Teşekkürler. Ama beni dinlediğinizi bana söylemeyin. Çünkü ben beni kimse dinlemiyor zannediyorum. O yüzden böyle rahatım oğlum lan. Ben hakikaten bazen diyorlar. Abi şu anda 7 kişi seni dinliyoruz. Deyip geriliyorum. Sınavım büyükmüş diyorum ya. Teşekkür ederim aslanım. Vallahi sağ olun. Final işte buyurun. Aslında klişedir. Olması gerekendir. Ama gel gör ki malumunuz biz hala bu haberleri helal olsun diye veriyoruz. Nevşehir'de duyarlı bir vatandaşımız yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek insanlık ölmemiş dedirtti. Ben direkt böyle haberlerde şey düşünürüm ya. Acaba cüzdanda ne kadar para vardı? Çünkü empati yapıyorum. Çok yüklü bir para olsa başım belaya girer. Dolayısıyla teslim ederim abi. Küçük para olursa lan uğur paramdır deyip teslim edemem ya. Ben almasam başkası alacak derim. Nevşehir'de insanlık ölmemiş dedirten bir olay yaşandı. Duyarlı bir vatandaşımızın yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek insanlık ölmemiş dedirtti. Dursun Bozkurt. Kerim abim inşallah bizi duyuyorsundur. Vallahi helal olsun yani. Çok da böyle uzatmadan meblağa bakmaya çalışıyorum da. Fiyat vermemişler gençlik. Kurban olduklarım, ben artık gideyim, hiç uzatmayalım. Yolu uzatan taksiciler gibi olmayayım. Üstelik tam zamanında gideyim ki yarın yine gelmeye yüzümüz olsun abi. Ayıp ya, vallahi söylüyorum. Böyle yüzsüzce. Diyoruz ya dostlar, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Malumunuz onların bir tarafında hoş geldiniz, öbür tarafında güle güle yazar. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca biliyorsunuz burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz. Ama gel gör ki artık benim sınırlarımdan çıkıyorsunuz. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Çünkü radyomuzda yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Bitiyor gibi değil de malum kocaman bir mola alıyormuşuz gibi düşünün. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar son.

üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Rose Gül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: bizi.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo Merhaba, reklamlar

bayağı beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye?

Duvarlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Saklısında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları. Soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarında izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar. Sicim bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran Açelyalara. Bir meyhane bulur beni. Beyaz keten ikillenmiş masalar. Yorulmuş bir rakı alır beni. Kalbime seni soran. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatleri. Bu akşam dürüyemin güğümleri kalaylı. Gitmiyor be abla. Değiştir şu bantı. Bu ne sevgi ah. Bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Ah ah. Çalmıyor artık. Öyle ya. Çoktan göçmüş.

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barmbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Baba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbütteler Straße 116, Barnbek.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Seni öyle...

yıkanıyorum. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın. Gençliğimi, her şeyimi çaldın. Lanet olsun Allahsız sana. Bahtıma da, kara yazıma da. Beni sana kul köle yapan.